Şimdi bugün, şimdi bugün, şimdi bugün, şimdi bugün, şimdi bugün.